daha orası Fatih Selim. Ben de dedim ki bu kadar fiili nedir lokal. Lokal ise böyle. O ne kadar çok da yüksek bir ayrı lokal. Hatta ne kadar böyle ayarlar için morası mayı da etine kalın. Depois, ile noktan ki kuda pire tepo. Se etela kuda pire tepo, maka esi sempre ataka.

0: kirikisinin tamamı nedir? Bağını da matasını da temfal. Ne o? Niye böyle? Afiyette gövete, sağolik, bakımlar sinirine uza, bakkini bisimle.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

mesele. Ben de Tengu Buka'nın fiilini Rırnak'a lokal, sefer. O, Nihalaga bir doktu yüksek tane arı lokal. Hatta neyin kala böyle, Lord Hill Morris Mayı'da etkine kaldı. Depois, idem yaptım ki kuda tüyle tepul. Şey, kala kuda tüyle tepul, maka esi sempre ataka. Nihalaga bir doktu yüksek tane arı lokal. Kumbaya sıra,